0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ozoda senga yaxshi yangiligim bor.
2: Ozoda deb manichi yondirasiz deb vostaki yondirasiz.
5: Ozoda desam nimaga yonasan?
2: Sizning tilingizda meni ismim ja boshqacha chiqadi.
5: Ha, senga bitta yaxshi doktor topdim.
2: Voy, nima men sizga kasalmanmi doktor topasiz?
5: Yo'q, o'zing aytgan 2 kundan beri ozaman deb ovqat yemayapman deb. Chi yemayapsan-ku, o'shanga yordam sifatida senga ozgina yordam tesin dedim.
2: Xo'sh, nima qilishim kerak ekan?
5: Senga dori berib yubordi. Shuni ichargansan?
2: Ha, xo'p, yaxshi.
5: Ana, Ozoda 1 oy bo'ldi. 1 oydan beri shu dorini ichyapsan. Endi bir doktorga borib kelsak bo'ladi.
2: Yura qoling.
6: Xo'sh, dorini ichdingizmi?
5: Aha, ichdik.
2: Ha, ichdim.
6: Qanchadan ichdingiz?
2: Har kuni to'yganimcha ichdim.
5: Voy, Ozoda nima deding? Voy, voy.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bizni qishlog'imiz shunaqa bir ajoyib. Qishlog'imizni bir chekasida bir joy bor. Baland Tarnov deydi. Endi suv kelganda baland, bunday pastlik bo'lganda Tarnov mana bunday olib o'tganda bular Baland Tarnov nomi bor. Baland Tarnov endi chiqsa qishloq bu chekasidan u chekasi 400 yo 500 metr chiqadi. Agar Baland Tarnovga bir borib kelsa, erkaklar 3 kun 3 kunlab yotgan ekan uyda. Men Baland Tarnovga borib keldim. Hozir Baland Tarnovdan keldi deb aytinglar, tashqari chiqolmaydi deb aytinglar. Chaqirib kelganlar qaytarib o'ylar. Men Baland Tarnovdan keldim. Baland Tarnovga, men Baland Tarnovga borib keldim der ekan-da o'sha paytda. Qani o'zi 5 metr xolos arasi. Qishloqlar chekasi bo'lganda edi. Bizda bir do'ng bor. U do'ng hamma eski qadimiy joylarda bor. Samarqand yo'lida ham bor masalan. Ko'p joylarda Qashqadaryoda ham bor, boshqa joyda do'ngliklar bo'lgan. O'sha dushmanlar kelsa olov yoqib bir-biriga signal bergan. O'sha davrdagi jangchilar. O'shanaqa do'ngliklar bor. Bizda ham bittasi bor o'sha yerda. Haytvoy cholning do'ngi deydi. Haytvoy cholning do'ngi deydi. Bizning qishlog'imiz shunday tepasida joylashganda. Bittasi keldi-da endi to'yga niyat qilgan ekan, ketdi hoji bo'y ekan. Biz tomonda ko'p borgansiz. Men palonchi qishloqdanman dedi. Hali palonchi obod qishloqdanman dedi. Siz bilasiz dedi, e'tibor, siz eshitgansiz dedi, eshitgansiz dedi. O'shaqa bir borishingiz kerak, men niyat qilganman dedi. U qayerda bo'lsa, qo'yinglar, bilasiz. Obod qishloq bor, obod qishlog'i. Bilasiz, nahotki bilmaysiz dedi. Qarasa mendan xafa bo'ladi. Qo'yinga, obodni bilmayman deyapsiz ekanlar. Dedi, men aytdim, aka xafa bo'lmang dedim. Siz o'zingiz Haytoy cholning do'ngini bilasizmi dedi. Yo'q dedi. Men siz obodingizni qayerdan bilaman bo'lsa. O Haytoy cholning do'ngi nima u dedi. Men aytdim, tashqariga siz ko'rinadi, bir baland do'ng turibdi, o'sha Haytoy cholning do'ngi dedi. Siz o'sha yerni bilmayapsiz, men obod mahallangiz bilaman.
3: Sangoma ustalari.
2: Oldingi odamlarni televizor bitta kanaldan ko'rsatgan xolos, lekin ko'p narsani bilgan, dunyodan xabardor bo'lgan. Bitta kanaldan olgan, O'zbekiston kanalidan, Moskvadan har zamonda ko'rib turgan bitta kanal bo'lgan, bilasizmi? Hozir chiqdi endi Parabolistika antenna, tarelka deydi, qo'yib qo'ydik deydi, tarelka. A tarelka bizdan paydo bo'lgan ekanda, oldin esaringizdami, alyuminiyadan bo'lgan tarelkani qoqib qo'yardik, antenna qilib. Bittasi bu tomonda, bittasi bu tomonda. Baland qilib qo'yib qo'ydik. O'shandan olgan ekanda bu yevropaliklar, yaponlar bu tarelkani o'zimizga qaytarib chiqarib berdi. Laganni qoqib qo'yish bizdan chiqdi birinchi o'zbeklardan. Shunda ham umrimiz ko'chada o'tib ketardi, antenna birovga yuzilib ketardi. Hozir pul bilan operatsiya qilyapti, lekin oldingilar baribir hushyorroq bo'lgan bizga qaraganda. Mana masalan bir yaxshi ko'rsatuv bo'lsa, hamma ko'chada televizor oldida bitta odam qoladi, burab turadigan. Eshikda deb bittasi turadi, 10 metr narida bittasi turadi, tustagida devorning narigi bo'sh edi bittasi turadi, bittasi devor orqasida unisi antenna oldida turadi. Bura desa, bura, bura, bura, bura, bura. Yomon bo'ldi, yomon bo'ldi, yomon bo'ldi, yomon bo'ldi, yomon bo'ldi, yomon bo'ldi, yomon bo'ldi. Boshqatdan biringlar, boshqatdan biringlar, boshqatdan biringlar. To'xta, to'xta, to'xta, to'xta. Pırılayaptı, pırılayaptı, pırılayaptı, pırılayaptı, pırılayaptı. Arkaya böyle, arkaya böyle, arkaya böyle, arkaya. Hemme çık bakalım. Uyağdı ya, bu şu avas geliyaptı. Uyağdı ya. Anam anam, arkaya yapamadın ya. Arkaya, arkaya. Tohta, tohta, tohta, tohta. Böldü, böldü, böldü. Yaş görse yap, yaş görse yap, yaş görse yap, yaş görse yap, yaş görse yap. Aşırıka televizyonlar bile kattı bu kadar.
3: Sangoma ustaları.

0: radyosida
1: Hangoma ustalari. Bizi Abbos guruhunun müzikaları eşittiler. Ne mi için Abbos guruhu bu sefer kasetimize çıktı? Çünkü otken sefer Abbos guruhunun rası kapırgamız işlerinde bu sefer. Toy yetişeyledi toyda. Bu Amerikalı mihman ki oturgan. Bu oturgan mihmanlarını görüp, okumat, kadır kımatlarını görüp, dasruhanını görüp, hizmetkarlarını görüp, sanatkarlarını görüp, koyun kalıp, unustan burusuya karab otursa, Abbos guruh ki kogan egen, haligi mihmanını aldı, çal koptu kendi kendini. Va va va va va va va. Karnini umurdu görmekarı mahşi yakıp durganmış. Oltita karnay mahina qilib turganmi shu. Yana yaqinroq o'tirib qolgan ekan, haligi mehmon ustidan aylantirib mahina qilib chop qopdi. Va va va va va va. Sochlari tikib ketgan amerikalik ketib qolishini ham bilmaydi, o'tirishini ham bilmaydi. Aylantirsa mahina qilib o'tirganmishdan. Mamna qasa chasa mahina qilib o'tirganmish. Gipnozga tushib qolganda xullas. Hali kobra ilonga sunna chasa qotib qoladi-yu. Mahina qilib o'tirganmishdan. Aylantirib cholib qarang, karneyni ikki bo'lak qilib turib, shuni kiygizib qo'yib turib, yarimtasini chop qopdi-yu aylantirib. O'sha tomon ketib qopdi haligina. Bu qanday muzika asbobi ekan deb hayron bo'lib tursa, uchga bo'lib, to'rga bo'lib, sekin cho'ntakka solib, bekarni ichib ketadi demishdi.
0: Hangoma ustalari.
1: O'sha bola zabtni aylantirib, endi ko'proq gaz sotadi-yu. Mototsikl olar ekan, mototsikldagi mashina olar ekan, mashinadan keyin uy olar ekan. Biladi dadasi, uy ham bermaydi baribir. Xotini ham bermaydi. Keyin uy olar ekan. Keyin vaqti bo'lsa pul to'plab uylanar ekan. Keyin vaqti bo'lsa o'sha eri xotinlar vaqti bo'lsa bolaga vaqt qarashga, keyin farzand ko'rar ekan. Bo'lmasa yuraverar ekan. 35 ga kirsam befarzand yuraverar ekan. Buni yetti uyat qilmas ekan. Nega farzand ko'rmayapsizlar? 35 yil bo'lib ketdi bu yog'i. Tezroq farzand ko'ringlar demas ekan. Sharoiti bo'lsa farzand ko'rar ekan, keyin o'sha farzandga ikkalasi ham yopishar ekan. O'sha bolani erkalatib, tarbiyalab, chiroyli qilib, haligi bir mukammal bir yigit qilib tayyorlarga qiz. Bizda-chi? Bizda 17 yoshli qizga 18 yoshli yigitga uylantirib qo'ydik-ku uni. Qiz uylantirib qo'ydik. Maktab bitirsa bo'ldi, uylantirib qo'yma o'g'lim dedi. Qizimni maktab bitirsa ham chiqarib yuboraman dedi. Ikkovini shart uylantirib qo'ydi. Masalan, bizda dar boshlanadi-da, 3 oydan keyin hamma xavotir. Nima o'zi? 3 oy hayr yosh keldi bo'lib qolar. Endi bir-bir bilan tanishdik, bular hali otini ham bilmasa kerak, bir-bir bilar.
0: Hangoma ustalari.

0: Yaxşı mısınız? Aman mısınız? Вам хорошего настроения.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
2: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: radyosuna.
1: Hangama ustaları.
2: Aynısı bana o yaşlarımız bana gözleri yanıp oturuşuptu. Bahar peyti de aynısı üylenme gelirge. Uşa dertki çelilişi kuşaydı. Bahar tasır kıptı dedi. Aynısı yigitlerimiz ozgarıp koldan tarak düşmeydi o mokbaladı. 17-18 yıl şey git kızı getirme verin. Üyüde oturuvalı nukul aynen röprası oturur. Saçın tarrağı uğradı, tarrağı uğradı. Bir adam arkaya kalıp arkadan olduğu kalıp tarap kaladı. Memlekası gönülengeyim tarap kaladı. Saçlarını pırçasken buzup taşıp. Ne arasından kalıptır bu başarana kara. Bu ne kadar hınlı başarı bulması gerek bir cihanda. Bu şöyle bilen dünyadan tağ atıp geçsem gerek o. Yine vahşattan proses yakılacak. Kimde de yakısı geledi. Kimler de uzgatırıp uzunca şiirler, gazeller yazadı. Şair bu mesleği mümkün. Peki o şüphete şiir yazadı. Bu baharı tasarı. Kızlarımız şey. Kızlarımızdan bu düşünü uzun. Kızlarımızdan başkaça böyle açılışıp. He o şey yürüştürüşten malum bu kaladı. O şey bahar tasarı kıptı böyle gerek.
0: Hangama ustaları.
2: Aynısı şaharlık yiğit kızlarına. Kışlağını yiğit kızları yüzü köp havas kılacak. Çünkü şaharda uçuraşış asan baradığın cahı köp. Mesela kızını yüge kürp geçersem şaharda hiç kim demeydi. Eşit kongalan zın basıp selamun aleyküm. Huzur kızız falan çıkan uyudu mu? Ha uyudu. Bir mi ki şahar verin? Hop siz kim balas mı leke? Ben bir gün okuyacağım mektepte. Bir gapım vardı. Ha bir gün okuyacağım. Falan çıkan çıkayım. Sınıfta açıp kepti. Çıkıyordu orada. Kışlağda şey. Keptirip kızız uyudu mu? Ne miydi? Ben bir gün okuyacağım. Ben bir gün hazırım bir gün okuyacağım. Ben bir gapım vardı. Benim kızımda gapim var mı? Ha gapım var dediyse sen ya hemen kapım var bul şu hazır şakır verim ben işte tutturayım hadi mı ketip kalmayayım fakat alışma hazır mı bu adam bul hazır şakır verim ketip kalış yok ha şimdi girelim mızıkla alıp kadın kızın şakır verim ha taşkarlığa bir çıkayım kızım şu yigit sizi tanış mı tanış nege bu manı kanadanımı gelip hemen aldı şarmanda kalepti bu teşireyim mi birbirini seversen mi yoo biz birbiri okuyamız kalasın kız doğrusunu aç kasam içip burası bir yapım var mı şuna etken gelin
0: Hangama ustaları
3: hicrollerge yasab yakun keldi uzoq

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Uşu bala zabıtı aylantırıp beni koparak gelse tadı yu. Mazizikil alarken, mazizikildeki maşin alarken, maşineden ki uyu alarken bile dedesi uyama vermeydi barber. Hatınama vermeydi. Kiyin uyu alarken, kiyin vakti bosa pul toplap ürenerken, kiyin vakti bosa uşa eri katınlar, vakti bosa balaga vakti karışke, kiyin farzan kurarken. Bu masa yürü uğrarken, 35'e girsen bir farzan yürü uğrarken. Bunu etti uyatkamazken, nege farzan kurmayapsalar, 35 yıl bekletti bir ağa. Tezora farzan körler demezken, şerayeti bozu farzan körerken, ki o şu farzanı ikelesem yapışarken, o şu bana irkalattım, terbiyelem, çırağını kılıp, öyle ki bu mükemmel bir yigit kıtayarlar ki, kız. Bizde şey, bizde 17 yaşar kızı, 18 yaşar yigit ki ülentirip kaldı ki onu. Sen nasıl ülentirip koydu? Mektep bitirse buldu, ülentirip koyma oğlama dedi. Kızıma mektep bitirse mi çıkar oğlama dedi. İki onu şart ülentirip kaldı. Mesela bizde darı başını da, 3 aydan ki hemen hava atırım, hemen dedi. Değil mi o dedi? Uçayım tuttuk ben. Hayır yaş kendi bu kadar. Şimdi birbirine tanıştık bile. Hala atını en bilmesi gerek birbirine.
1: Hangama ustaları.
2: Bazen hayran kalırız. Bizim ballarımız niye bunday, niye bunday dediğimizi öyle ki akıllilerim cüneyem kop. Lakin bazen özümüzün sabahçı bu kalamız. Ben mesela yaş girdi ballarını ana sütü ki tuydurmazsan mal sütü bile katta kalamız. Mal, özün sütü var. Lakin uşunu 15 metre oturuşu vakti yok. Ano işte kırık mı? Ano işte kırık mı? E bol diye. Atvaradı kedi şu la. Hale bana hiyeyi. Ya kabara bir akı geldi. Opa sen. Ano bütün kedi. Pakırdı üstten bütün kedi. Sabır gelen şun ya. İçip otursun. İşki yana koyma yaptı. Hazı atın kesi bana uruşat diye. Hale bana kattı bütün kedi sütü bir kadar. Emi atvaradı mazaka sütü içip. Ha mol sütü ne mana karakteri? Mol da karakteri o tabi. Mol suzanmış bozu suzaman diye kim katta bozu? Tepanmış bozu tepaman diye. Ha insandan insan iyilik, adam iyilik, mehir otadı, bir nur otarken. İnsandan, insan sütü bilen katta bakan çakalarla umumun kesel bulması iken, immuniteti küçüyerken. Ha mol sütü bilen otadı, mol o karakter otadı. Değil, insanın katta bakanın insanın aklını talep kılamış. O şey mol sütü bilen katta bakan oladı. Elbette talep ve cevap vermeydi.
1: Hangama ustaları.

Onam o'tgach to'silib ketdi uyimiz. Bizlar tez ulg'aydik, ham g'ussa tortdi. Kattalar kumayli yetdi bo'yimiz. Ukamni ko'chaga haydamang, ota.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Шаҳарда бироқ индамайди-ю. Яш-яш йигит-қизларимиз жуб-жуб бўлиб ўтирганини кўрамиз. Кўрган одам бахтли бўлсин, иккита чиройли яш ўтирибди экан, бир-бирига муносиб экан деб ўтиб кетаверади шаҳарда. Хулас, бироқ индамайди. Қишлоқда кетдим, қувиб юради. Масалан, ўзимиз ҳам кўп кўрган парклада йигит билан қиз ўтиради, гап йўқ, туга бўлган гап. Айни уфқга қараб термали, ўдиршади. Гап йўқ, ўзи. Ҳар замонда йигит, ала, хамер ўтиб кетиб кўрдими? Нима деса, янги чиққан машина хамер. Қайси бири? О, кетди ўзи йўқ. Бўлди, шу ҳам битта гап бўлган. Bir orta adam gibi, ''Töyleri ne köyüngem, hani, ne kadar, kim de bolası sen?'' Dediğin adam yok. Akışlarda çok köp, onun için töyler bahane, didar galimet. Bazen töy bulmasa, yigit kızını kıdırıp, kız yigit kıdır baladı. Bir tamanda kızlar kıyıp kızıl, bir tamanda kapkara yigitler kırıcılar. Birbirini ıslap kala, kıyıgen mekendir, iki adamı konuşmakken. Birbirini tanıma yaptı, koltuk diki o yapıyordu. Tanıma yaptı, ucu uzgarıp etken de. Yaşlar tez göre ızgardı. Ha, şu okşu yaptı şu mekan ha. Mabada korup kasayam, yuma aşağıya başladı. Kız balayam, mabada bir çeke çıkıp kasa, divarda tırıp alıp kalaysız. Keçeyem geldim çıkmadıyız o. Önünüzde altaya çıktı, bana kovup gitti. İtizi koyuvardı, sarı kaldı yetim alı şeye. Ona kalmazsa da, eğitim o siz bu meydim mi? Dip tırı almaydı. İki o birbirine teyin yapıyor. Şurası bütün kurşu, bu meydim, kız balayam, İki oyam yok. Bura korup kalmasın deyip, iki oyam birbirine teyin yaparak dedi, şart geti bana. Ertelep geçip, kelesip oylayıp çıkardı, okulamazdan. Nima dedim? O nima dedi? Toyum bolat dedi mi? Savuç gelip dedi mi? Toy yine uçraşkınca, savuç gelip bugün, toyam tutup, utup bugün.
0: Hangama ustaları.
3: Albatta bu qiyin, har qayerda sharoit hal qilib bo'ladi. Ayniqsa yoshlarimizga qiyin. Mana sovchilikka borganni umuman yoqtirmaydi bular. Dada, nima qilyapsiz palonchilikda deb sovchilikda. Ya, ha uylanadigan men bo'lsam, mendan bir og'iz so'ramaysizmi dada? Ha u qizni sevgan yigiti bor, mana o'zimni sevgan qizim bor. Bir og'iz aytganingiz deb, ana bu yoqqa qarab jo'natib yubordim. Hammasi bilardi. He, hammasi boshlanib ketar dada. Desa, endi yetti pushtini surishtirib, xolas sovchiligida ham bir katta sir bor edi. U odam haqida katta informatsiyalar olib turib, keyin masani uylab qo'yishim kerak. Chunki sen bizdan keyin ham baxtli bo'lishing kerak. Dada, kerak emas unaqa sovchilik. Mana borsiz, mana shu qizni uyiga boring, o'zimni sevgan qizimdi. Xo'p, o'sha qizni otasi kim bolamiz? Otasini tanimiz dada. Xo'p, uylari qayerda bolam? Uylari betdan ko'rinmaydi dada. Xo'p, uyi ko'rinmasa, otasini tanimasak, biz qanday bilamiz o'qiz bola qanaqa? Qani bir bo'lg'usi kelinni o'zing bir ta'riflab berchi desa, bo'lg'usi kelin ta'riflayapti demish. Dada, bo'lg'usi keliningizga gap yo'q. O'qimishli, chiroyli bir kelishgan nozikina qiz bola desa, nozikina bizga to'g'ri kelmaydi. O'zi zamon nozik bo'lib turibdi. Bir tomoni suv bosib ketadi, bir tomonda qor yog'ibdi, bir tomonda umuman havo issiq. Bunaqa emasda endi bolam. Ette çoydan gibi çapak çapak mıydık? Biram nazik, biram nazik. Aklın bosa, agar seni kellen bosa, bizden ailemiz katta dergahımız keyin. Kızlarını bakvatı gibi.
0: Hangama ustaları.

yoqmaydi, İstanbullar yoqmaydi. Bir dunyo sen o'zingcha, qiz degani mo'rt kelar, olmasida to'rt kelar, bir chorlasam to'rt kelar.

0: podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Bilasizmi do'stim, donolik ham bir kasallik ekan. Tashvishlanmang, siz soppa sog'siz.

0: radiosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki Dükkanı.
4: Nazo, nimaga shu bitta joyda ovqatlanaveramiz?
3: Nima, bu joy yomon ekanmi?
4: Yo, endi-da shunchaki qachon qarasa har xil joyga borasan ovqatlantirgani.
3: Tekin joy deb innamay yursa-da shu qiz nam cho'kib gapirsa.
4: Voy Nazo, qaragi, bu anitachi bolla o'tirgan ekan. Yur, shularga yaqinro joyga borib o'tiringlar.
3: Ey, baribir foydasi yo'q, chunki ular ovqatingni yeb pulini to'laganingdan keyin gap otishadi, tushunding?
4: Nimaga unaqa deyapsan?
3: Chunki kecha mana bitta sinfdoshim bilan ovqatlangani restoranga borgandi. Ikkita bola rassa qaradi. Biz gap otsa kerak deb o'yladik. Bir payt sheriga yur o'rtog'ini qizlar bilan tanishamiz desa, o'rtog'on nima deganini bilasanmi?
4: Xo'sh, nima dedi?
3: Ey, shoshmay tur. Oldin yegan ovqatligiga pul to'lab yuborsin, keyin tanisharmiz desa bo'ladimi?
4: Ha, bo'lishi mumkin. Lekin men borib ularga yaqin joyda o'tirsam, albatta gap otishadi, Nazo.
3: Nimaga endi bunchalik ishonch bilan gapirvoshsan?
4: Chunki men san bilan xuddi beganalarday o'tiramanda, o'shanda bitta meni o'zimga gapirishadi.
3: Nima?
1: Ikki dugona.

0: kim oladi kim oladi qizginaniya
1: man olaman qizginani shu ginaniya
0: kim oladi kim oladi qizginaniya
1: man olaman qizginani shu ginaniya
0: ololmasang qizginani olib ketarlar
1: yuragimga qayg'u alam solib ketarlar
0: ololmasang qizginani olib ketarlar
1: yuragimga qayg'u

0: Markaz radyosunda.
1: Hangama ustaları.
2: Dadası pulumuz kaçarı kılat. Şunu kokup koyun.
3: Ben sanki durat görme.
2: Svet kıyıp koyun. Lampiçkanı almıştırıp koyun.
3: Ben sanki elektrik var.
2: Vadaparatımız yaş balanı burnu diye akıya tuttu. Dokulap koyun.
3: Ben sanki santeknik var. Erkek kişi kıladığın şey.
2: Ne?
3: Erkek kişi kıladığın şey. Erkeğim ama.
2: Erkek kişi kıladığın şey tamam. Gelin.
3: Kege aytarsan o saç hoş bir koyun.
2: Kaytıp kese.
3: Pul kaçırılamaz.
2: İyi.
3: Lampiçkanı yanıp durgan. Vadaparat cüayda. Kim kıldı?
2: Koştumuz kıldılar.
3: Neş mi verdi?
2: Pulu amadılar. Salat geçin amandayken. Ya şu layta sızdı. Ya ki? Dediler.
3: Ha sen şuna laytı verdin.
2: Ben şuna çıkam.
3: Çıkartalım.
2: Ya ki? Aşkı verasız arağı bulandı gereken de aşkı.
0: Hangama ustaları.
2: Buradaki yalnız karasalar, bana şuna kanki palma daraktını teki de bir kora habaş yotkanımız. Olduğa gelip, ne bak yatıp sen dırttılar. Ha yatma, hudaga şükür kılıp. Banan daraktını silkitseyin bu muydun mu? Ne bak kıladı? Banan düşedi üçte turtta, kekinçi. Koyun inge tuldur, abarı satıp gelesen. Ha kekinçi. Sabat satıp olasen, kekinçi. Sabat diyem tuldurup bananga, abarı satıp gelesen. Ha kekinçi. Araba olasan, arabanı hem bananga tuldurup abarıp satıp gelesen. Kekinçi, kamaz olasan, pritsepi bile. Kamaz, banan abarıp satıp boyup getesen. Banan kanserimi zavutu kurasan, oldu sattı kılasan. Koşma korkanına kurasan, milyoner bulasan, boyup getesen. Kekinçi, yotasan, ayakını uzatayım. Dışarı kora habaş, ha hazır bak yotup bandık. Bizikiler tırıptınçı mıydı? Bana dersten geldi, barmağım alışında. Dadası soradı, oğlum ne bakıldı?
3: Kimya dersi doktucumuz bitti, karışmaya bitti, karışmayla arılaştırıp, plasmas kosuğu da arılaştırıyordunuz, irkin. Ben barmağımı tıkıp arılaştırıyordum, sonundan beri bükülmüyor. 2 saat oldu, bükül geli yok dada.
2: Sen dadası, şu karışmanı uygulayıp gelirse mi oğlum dırttı?
3: Mümkünmez dada.
2: Minsun veremem, minsun. Şu karışmanı yap gelirsen mi?
3: He dırttı.
2: Ertesi günü karışmanı kurtarıp gelip, biri minsun mu dırttı? Oğlum, sen uygulayın mı? Yastığın tekiyi kopmayın mı? Ertelap alıp git orası al. Maktap ki.
3: Bana ertelap yastığını kurtarıp karışsa, minsun mu? 2 minsun. Yine minsun. Dada, 3000 du.
2: Al. Minsun mu? Anayın minsun mu? Ben koştum. Oktu için hem razı kılıyorum.
0: Hangama ustaları.